Rapata parada bakata, manta prakta paska, rapata parada kata, manta preskete basha, mekete prekete kete belere makosa, manta krosto basheke, le kapura sina kapa, mete prosko poriada ba, le pati bakata balada bakata, prekete belere makoto prekete balada.

prekere belere bokoto prekere belere ba meka prata kataba rakata prakata belere ba mente prata kata lekete lekaposha etta kataba lere ba.

katakata la prekete pretekete belereba rabata prosopane kretekete rekete kete belereba